0: su ekle maçı karşısına yapacağım hücabiyatı Ensu Arison Dezen'e uğrama kalı maçısına ana timsinin ökusu ama ekle takatı en azı kutu maçısı basını şey en azı sonucu bir ekle koyuyor ya tüma yapını hoşka ewa spey wana eya patu adretiku ankola hücama kalı bakım damatini enti sonsu ana kutuma nitinin ayısı eti eya çöpü karıştın dansı eti nakiyo ana tesa açı tüma kalı postponin yorrancı abone kabakı ansu enti bir enti yeni bu yine eya kalı maçısı basua batı emin kumanın ansu yeti eme çöpü akı unrum ewa ade kensa arısın acı tutu çocuğa say enenin su resortin eko ya nitrita nasıl kadirin erici alka ruhuda baba eti saltı pöle kırmı onun su eti bir enti sakara ama nitrit acı mı karı bir no eti bir eri veri zamata arısın ebasın bu pütora kuruyarız akı batı ayı sabrıs ebani kanıysa batı su ayı bir no eno ayı sabrı yapaya tamamı o kadir canısın arpi lakı kutumino azı kabakı amatesa eti ustad arısı eti nanti enon eti anıysa kanıtının komano eti emeti for primary gutumino azı kanıysa editor TLCT Hockey High arısın nayı maça memu esu pepe apa aynı sabrı tutarın sabrı eti anıysan eti emeti for dolu maçısını tutarsu ayaz akıta kasan kori hira bayatır pa yalca ki elsi elisa ne olup tümünü ne olup ki ekla tüm kulak ekla ne kani yuva varın su el tübü el tüm akı kuranı ayı kıyım erin su el tüm ta en yasa kütü bu insanın vati erin su el tüm eni tüm ve mutlu mutlu el zagrim ezi ka ve kum akı enen eri kes tüm kuasa onu el tüm el tüm zakanı anı el bitme çöte ta el sat arkuma ezi kani ise anı vati tüm akıla mutlu kos pürürüz varın su el tüm el tüm zakanı stupat ekla ki ayı konsum parti ebele kodun varın el tüm el tüm akı kupu enon ana kodun akı sin su ekla ki ayı akı maçı kuru yabanı kuru yuvana anı su ne maçı sanı su ekosu na ayade akı sin ta maçı sin diye ebu isi kutu apa na avu yabu ewa sante ya ayade sa kutu sande sinin ayade bu ayade pa maçı seba sinin ayade akı sin pa ebu ayo su eme tin sinu bi ebe eti kuru yabanı sinu evi ni maçı sinu ebi ayade akı ama çözüm ne arzu arzu arzu ne bunun ne yaptı ne ayı yesu kuruya yedi ki ekemun en tapu ayını tuvan yine yedi ebali da bu ayını kotu ayı çözüm dolan mı ne yaptı yine erimun kama arzu ebeba ana kubiyata arzu etine kolumuzu kama anı arzu da kumanın arzu etya kutu ebe o ene ene kru ne yaptı kuma ne yaptı yapın seni kafa ebe tu ete kapıkum arzu avrita tu kapıkum anasa eti tu kosun ama ebe se ayı yakata posto kuru ama ya every slot ayo ayo eti tene kuru ara kuru kwa ako ayo zaan samano ayo su ati oku ano ayo kwa nise ka ana mti ebo wa nemo po ama bibio tine ako su ako ya mito rubo na yoko antoni koto antoni gobe nso nse no oni mse wana pointe nitini ayo su ani ayo pointe koni yanti manti nse ope no ayo su ayo jay nyasa mkituwa ayo jose mbaba kwa ni ayo su ayo tina kuna vieni mati yasa sere osha mwetu bano mwen ene no mwetu bo ewa ni antoni koni yari ya sisi wei tuto goes ana wa sewe ewa mati sopo ye ayo su ebu ana waya nai assist yanti manti yanti manti wana mwetu ayo 16 goes ana waya tena 62 ayo zampa the motivo I was super and I told you was what your man to about you I draw a better exercise when I want to put a yazoo I said yeah who was on a gentleman to the tribunal I know I had to look to that I was so sad I was so ever but I was so ever don't guys ever and your brother Ibrahima Kometo I was so ever I have only to say ayi ti tó ti tó bí náà jàdíà bọ́dọ̀ bí ètò ìdọ́gbọ́n bí mo tó ọ̀tọ̀ ìdọ́gbọ́n sọ ẹ̀dọ́ta náà ẹjọ́ mi sọ kánà ọ̀nà pé láti ẹni sọ kóòtù ọ̀pọ̀nà ayé ọ̀dù sọ mẹ́rin o akẹ́kọ̀ọ́ pé tẹ̀lé tó ní ẹni ayé ẹ̀jọ́ rẹ̀ kàmọ́ pé ń yọ̀sẹ̀ wá ayé ọ̀hún ní bọ́ọ̀lù ní gbòó ẹtì bẹ́ẹ̀ kẹfẹ́ ẹ̀dẹ̀
1: kabari kwa alipai yako nisi ewa ha na anuwa kuna uwa nako ni yako kuwa ansu ewa mabu tanuma ansana ayuwa nana kwa ewa kutana pasina ansu ewa mabu sana tuku minita ama kukia ansu eti ni akosa eti ewa eti sana kwa isa nisu ewa alipai ana osugu ayu kuna mawa nako wapu jaymu na anuwa kuna uwa yako nikuwa eti ewe right after top court this bulletin

Alamaz sorunların ortaya koyduğu bir yol sahibi. Çabuk bir yol sahibi. Bu çabuk bir yol sahibi.

0: Ya ondan şart ben şey nasıl bilmiyorum. Bu da sen var. Beni tarifi bu bırakıyordu. Tabi bunun koyuyordu.
1: Thank you.

Kim Jong Un'a önemli ana bakımı oldukları söz. Ayrıca anne kurduğundan tutkun dönüşsün. Anne hayır. Acıyamızı bu uygulamadan çocuk kartını kurbağını uyan. Bu katı yoksa kurduğundan kesin. Pozitif olan uyan.